0: yaşına kadar çalışın politikası mı geliyor? 70 yaşına kadar çalışın politikası mı geliyor? Almanya'da hükümet reform baskısı altında.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündemi toplumun doğrudan yaşamını etkileyen tartışmalarla şekilleniyor. Emeklilikten maaş politikalarına kadar önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar yeniden gündemin merkezine oturdu. Komisyonun yasal emeklilik yaşının 67'den 70'e yükseltilmesi ihtimalini değerlendirdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken hükümet bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını açıkladı. Bild gazetesinin haberine göre komisyon özellikle 2060'lı yılların başından itibaren geçerli olacak şekilde emeklilik yaşının 70'e çıkarılmasını ve 2031 sonrası emeklilik maaşı oranının %48'den %46'ya düşürülmesini tartışıyor. Şubat sonunda bir araya gelen komisyonun yılın ikinci çeyreğine kadar reform önerilerini açıklaması bekleniyor. Başbakanlık şefi Thorsten Frey, Welt televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin tahminlerden ibaret olduğunu belirtti. SPD ise komisyonun ara sonuçlarına ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Frey ayrıca emeklilik komisyonunun Haziran ayı başında son toplantılarını gerçekleştireceğini ve ardından nihai raporunu sunacağını duyurdu. Ancak Handelsblatt gazetesi komisyon üyeleri arasında 70 yaş emeklilik konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmadığını aktardı. Tartışmalar yalnızca emeklilik yaşının yükseltilmesiyle sınırlı değil. Komisyonun gündemi de erken emeklilikte uygulanacak kesintiler, daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek düzenlemeler ve devlet memurlarıyla milletvekillerinin zorunlu emeklilik sigortası sistemine dahil edilmesi gibi başlıklarda bulunuyor. Özellikle memurların emeklilik sistemine dahil edilmesi önerisi sert eleştirilere neden oldu. Alman Memurlar Birliği Başkanı Volker Gea bu fikri popülist bir saçmalık olarak nitelendirdi. Sol partiden Sara Wallat ise önerilere farklı bir açıdan yaklaştı. Bu komisyonun üyeleri kendi görevlerinde daha uzun süre çalışabilir. Ancak bir hemşire ya da çatı ustası için aynı şey geçerli değil diyen Follat, fiziksel olarak ağır işlerde çalışanların durumuna dikkat çekti. Follat ayrıca memurlar ve milletvekilleri dahil tüm çalışanların emeklilik sigortası sistemine katkı yapması gerektiğini savundu. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları sürerken bu kez konuya farklı bir açıdan bakan güçlü bir sosyal tepkiye göz atıyoruz. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar sürerken Sosyal Yardım Birliği VDK öneriye kesin bir dille karşı çıktı. Birlik Başkanı Bentele sorunun erken emeklilik değil, çalışanların sağlıklı koşullarda çalışmaması olduğunu söyledi. VDK'ya göre Almanya'da emeklilik yaşı zaten yaşam beklentisinden daha hızlı yükseliyor. Buna rağmen birçok iş yerinde yaşlı çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlanmıyor. Birlik özellikle kriz dönemlerinde yaşlı çalışanların ilk işten çıkarılan grup olduğuna dikkat çekiyor. VDK emeklilik yaşını yükseltmek yerine rehabilitasyon sisteminin güçlendirilmesini, erişilebilir rehabilitasyon merkezlerinin artırılmasını ve engelli bireylerin iş hayatına daha fazla dahil edilmesini talep ediyor. kolay çözümler yerine gerçek sorunlara odaklanılmalı diyen Bentele, siyasetin yaşlanan toplumun ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirmesini istedi. Emeklilik tartışmalarında siyasi ve sosyal görüşler çatışırken şimdi hükümetin reform baskısı altında attığı yeni adımlara geçiyoruz. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyon hükümeti artan reform eksikliği eleştirilerine karşı yeni adımlar açıkladı. Bakanlar Kurulu ehliyet sisteminde değişiklikleri ve afet korumasına yönelik milyarlarca euroluk yatırım planını onayladı. Yeni düzenlemeyle sürücü kurslarında dijital eğitim yaygınlaştırılacak, teorik sınavdaki soru sayısı azaltılacak ve bazı zorunlu sürüş derslerinde esneklik sağlanacak. Hükümet böylece ehliyet maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Kabine ayrıca savaş ve kriz durumlarına hazırlık kapsamında 2029'a kadar yaklaşık 10 milyar euroluk afet ve sivil koruma yatırımı yapılmasını kararlaştırdı. Kaynakların büyük bölümü teknik yardım kurumuna, acil durum ekipmanlarına ve altyapıya ayrılacak. Başbakan Friedrich Merz koalisyon ortaklarına kamuoyu önünde birbirlerine kırmızı çizgi göstermemeleri çağrısında bulundu. Reform paketleri ve bütçe tartışmaları sürerken bu kez siyaset kulislerini hareketlendiren bir maaş ve sağlık politikası gündemde. Almanya'da CDU'lu eski Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yıl milletvekili maaşlarının artırılmasının askıya alınmasına destek verdi. Ancak Spahn'ın bu desteği koalisyon ortaklarının hazırladığı sağlık finansmanı reformuna onay vermesi şartına bağlaması tartışma yarattı. Reform, ilaçlar için daha yüksek ek ödemeler, eşlerin ücretsiz aile sigortasında kısıtlamalar ve sağlık hizmetlerinde olası kalite düşüşleri gibi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle tepki çekiyor. Ayrıca milletvekillerinin yaklaşık %60'ının özel sağlık sigortasında olması reformun onları doğrudan etkilemeyeceği yorumlarına yol açtı. Spahn'ın pandemi döneminde tek başına aldığı kararlarla devlete milyarlarca euro zarar ettiren maske alımları da tartışmada yeniden gündeme geldi. Muhalifler Spahn'ın bu geçmişine rağmen sağlık reformu konusunda baskı yapmasını çelişkili buluyor. Yaklaşık 12 bin euro olan milletvekili maaşlarının bu yıl planlanan 500 euro civarındaki artışının yapılmaması bekleniyor. Geldik Kassel'e. Kassel Havalimanı'nın 2026 yılında yaklaşık 700 askeri uçuşa ev sahipliği yapması bekleniyor. Havalimanı müdürü Lars Ernst NATO ile koordinasyon görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı. Son yıllarda askeri uçuş trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. 2020'de yalnızca 53 olan uçuş sayısı 2025'te 585'e yükselirken 2026'nın ilk 4 ayında 239 uçuş gerçekleştirildi. Bundeswehr birimlerinin havalimanını düzenli olarak eğitim ve operasyonel uçuşlar için kullandığı NATO ile işbirliğinin de giderek genişlediği belirtildi. Sivil yolcu trafiği ise düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Havalimanını Mayıs 2025'te toplam 3856 yolcu kullandı. Bazı dönemlerde ise düzenli tarifeli uçuş yapılmadığı bildirildi. Evet değerli dinleyiciler, Pfingsten'de Hessen'e yaz geliyor. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak. Hessen, Pfingsten tatiliyle birlikte kısa süreli bir yaz havasına giriyor. Hafta sonu sıcaklıkların 31 ila 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü hala bulutlu ve yer yer yağışlı geçse de sıcaklıklar 19 ila 25 derece arasında değişiyor. Cuma günü ise bol güneşle birlikte 28 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı yaz gününü andıracak. Hafta sonunda sıcaklıklar daha da artacak. Cumartesi 31 derece, pazar 32 derece. Meteorolog Tim Stega bunun gerçek bir yaz değil, birkaç gün sürecek yaz seviyesinde bir bahar olduğunu belirtiyor. Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte hava sıcak kalmaya devam edecek. Pazartesi de sıcak hava etkisini sürdürecek. Bu yıl Mayıs ayı şimdiye kadar mevsim normallerinin 2 derece altında seyretti. Yağış miktarı ise normal seviyenin yaklaşık 4'te 3'üne ulaştı. Ancak yağışlı bahar kışın düşük yağışlarını telafi etmeye yetmedi. Yeraltı su seviyeleri hala düşük. Görünen o ki Almanya'da hem ekonomik hem siyasal hem de güvenlik alanında önemli tartışmalar aynı anda ilerliyor. Emeklilikten savunmaya kadar alınan kararlar uzun vadede toplumun tüm kesimlerini etkileyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberlerimizin detaylarına ulaşmak için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokassel.de
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 70 yaşına kadar çalışın politikası mı geliyor? Almanya'da hükümet reform baskısı altında.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündemi toplumun doğrudan yaşamını etkileyen tartışmalarla şekilleniyor. Emeklilikten maaş politikalarına kadar önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar yeniden gündemin merkezine oturdu. Komisyonun yasal emeklilik yaşının 67'den 70'e yükseltilmesi ihtimalini değerlendirdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hükümet bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığını açıkladı. Bild gazetesinin haberine göre komisyon özellikle 2060'lı yılların başından itibaren geçerli olacak şekilde emeklilik yaşının 70'e çıkarılmasını ve 2031 sonrası emeklilik maaşı oranının %48'den %46'ya düşürülmesini tartışıyor. Şubat sonunda bir araya gelen komisyonun yılın ikinci çeyreğine kadar reform önerilerini açıklaması bekleniyor. Başbakanlık şefi Thorsten Frey, Welt televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin tahminlerden ibaret olduğunu belirtti. SPD ise komisyonun ara sonuçlarına ilişkin yorum yapmayacaklarını açıkladı. Frey ayrıca emeklilik komisyonunun Haziran ayı başında son toplantılarını gerçekleştireceğini ve ardından nihai raporunu sunacağını duyurdu. Ancak Handelsblatt gazetesi komisyon üyeleri arasında 70 yaş emeklilik konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmadığını aktardı. Tartışmalar yalnızca emeklilik yaşının yükseltilmesiyle sınırlı değil. Komisyonun gündemi de erken emeklilikte uygulanacak kesintiler, daha uzun süre çalışmayı teşvik edecek düzenlemeler ve devlet memurlarıyla milletvekillerinin zorunlu emeklilik sigortası sistemine dahil edilmesi gibi başlıklarda bulunuyor. Özellikle memurların emeklilik sistemine dahil edilmesi önerisi sert eleştirilere neden oldu. Alman Memurlar Birliği Başkanı Volker Gea bu fikri popülist bir saçmalık olarak nitelendirdi. Sol partiden Sara Wallat ise önerilere farklı bir açıdan yaklaştı. Bu komisyonun üyeleri kendi görevlerinde daha uzun süre çalışabilir. Ancak bir hemşire ya da çatı ustası için aynı şey geçerli değil diyen Follat, fiziksel olarak ağır işlerde çalışanların durumuna dikkat çekti. Follat ayrıca memurlar ve milletvekilleri dahil tüm çalışanların emeklilik sigortası sistemine katkı yapması gerektiğini savundu. Emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları sürerken bu kez konuya farklı bir açıdan bakan güçlü bir sosyal tepkiye göz atıyoruz. Almanya'da emeklilik yaşının 70'e çıkarılacağı yönündeki tartışmalar sürerken Sosyal Yardım Birliği VDK öneriye kesin bir dille karşı çıktı. Birlik Başkanı Bentele sorunun erken emeklilik değil, çalışanların sağlıklı koşullarda çalışmaması olduğunu söyledi. VDK'ya göre Almanya'da emeklilik yaşı zaten yaşam beklentisinden daha hızlı yükseliyor. Buna rağmen birçok iş yerinde yaşlı çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlanmıyor. Birlik özellikle kriz dönemlerinde yaşlı çalışanların ilk işten çıkarılan grup olduğuna dikkat çekiyor. VDK emeklilik yaşını yükseltmek yerine rehabilitasyon sisteminin güçlendirilmesini, erişilebilir rehabilitasyon merkezlerinin artırılmasını ve engelli bireylerin iş hayatına daha fazla dahil edilmesini talep ediyor. Kolay çözümler yerine gerçek sorunlara odaklanılmalı diyen Bentele, siyasetin yaşlanan toplumun ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirmesini istedi. Emeklilik tartışmalarında siyasi ve sosyal görüşler çatışırken şimdi hükümetin reform baskısı altında attığı yeni adımlara geçiyoruz. Almanya'da CDU-CSU ve SPD koalisyon hükümeti artan reform eksikliği eleştirilerine karşı yeni adımlar açıkladı. Bakanlar Kurulu ehliyet sisteminde değişiklikleri ve afet korumasına yönelik milyarlarca euroluk yatırım planını onayladı. Yeni düzenlemeyle sürücü kurslarında dijital eğitim yaygınlaştırılacak, teorik sınavdaki soru sayısı azaltılacak ve bazı zorunlu sürüş derslerinde esneklik sağlanacak. Hükümet böylece ehliyet maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Kabine ayrıca savaş ve kriz durumlarına hazırlık kapsamında 2029'a kadar yaklaşık 10 milyar euroluk afet ve sivil koruma yatırımı yapılmasını kararlaştırdı. Kaynakların büyük bölümü teknik yardım kurumuna, acil durum ekipmanlarına ve altyapıya ayrılacak. Başbakan Friedrich Merz koalisyon ortaklarına kamuoyu önünde birbirlerine kırmızı çizgi göstermemeleri çağrısında bulundu. Reform paketleri ve bütçe tartışmaları sürerken bu kez siyaset kulislerini hareketlendiren bir maaş ve sağlık politikası gündemde. Almanya'da CDU'lu eski Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yıl milletvekili maaşlarının artırılmasının askıya alınmasına destek verdi. Ancak Spahn'ın bu desteği koalisyon ortaklarının hazırladığı sağlık finansmanı reformuna onay vermesi şartına bağlaması tartışma yarattı. Reform, ilaçlar için daha yüksek ek ödemeler, eşlerin ücretsiz aile sigortasında kısıtlamalar ve sağlık hizmetlerinde olası kalite düşüşleri gibi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle tepki çekiyor. Ayrıca milletvekillerinin yaklaşık %60'ının özel sağlık sigortasında olması reformun onları doğrudan etkilemeyeceği yorumlarına yol açtı. Spahn'ın pandemi döneminde tek başına aldığı kararlarla devlete milyarlarca euro zarar ettiren maske alımları da tartışmada yeniden gündeme geldi. Muhalifler Spahn'ın bu geçmişine rağmen sağlık reformu konusunda baskı yapmasını çelişkili buluyor. Yaklaşık 12 bin euro olan milletvekili maaşlarının bu yıl planlanan 500 euro civarındaki artışının yapılmaması bekleniyor. Geldik Kassel'e. Kassel Havalimanı'nın 2026 yılında yaklaşık 700 askeri uçuşa ev sahipliği yapması bekleniyor. Havalimanı müdürü Lars Ernst NATO ile koordinasyon görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı. Son yıllarda askeri uçuş trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. 2020'de yalnızca 53 olan uçuş sayısı 2025'te 585'e yükselirken 2026'nın ilk 4 ayında 239 uçuş gerçekleştirildi. Bundeswehr birimlerinin havalimanını düzenli olarak eğitim ve operasyonel uçuşlar için kullandığı, NATO ile işbirliğinin de giderek genişlediği belirtildi. Sivil yolcu trafiği ise düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Havalimanını Mayıs 2025'te toplam 3856 yolcu kullandı. Bazı dönemlerde ise düzenli tarifeli uçuş yapılmadığı bildirildi. Evet değerli dinleyiciler, Pfingsten'de Hessen'e yaz geliyor. Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak. Hessen, Pfingsten tatiliyle birlikte kısa süreli bir yaz havasına giriyor. Hafta sonu sıcaklıkların 31 ila 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü hala bulutlu ve yer yer yağışlı geçse de sıcaklıklar 19'da 25 derece arasında değişiyor. Cuma günü ise bol güneşle birlikte 28 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı yaz gününü andıracak. Hafta sonunda sıcaklıklar daha da artacak. Cumartesi 31 derece, pazar 32 derece. Meteorolog Tim Steger bunun gerçek bir yaz değil, birkaç gün sürecek yaz seviyesinde bir bahar olduğunu belirtiyor. Pazar günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte hava sıcak kalmaya devam edecek. Pazartesi de sıcak hava etkisini sürdürecek. Bu yıl Mayıs ayı şimdiye kadar mevsim normallerinin 2 derece altında seyretti. Yağış miktarı ise normal seviyenin yaklaşık 4'te 3'üne ulaştı. Ancak yağışlı bahar kışın düşük yağışlarını telafi etmeye yetmedi. Yeraltı su seviyeleri hala düşük. Görünen o ki Almanya'da hem ekonomik hem siyasal hem de güvenlik alanında önemli tartışmalar aynı anda ilerliyor. Emeklilikten savunmaya kadar alınan kararlar uzun vadede toplumun tüm kesimlerini etkileyecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberlerimizin detaylarına ulaşmak için radyomuzun internet sayfasını ziyaret edin. www.radyokassel.de
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Almanya'da uçak biletleri ucuzlayacak gibi. Sosyal yardım kesintileri tartışması büyüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Mayıs Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da yaşayan milyonlarca insanı yakından ilgilendiren sevindirici bir gelişme var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Müjdeyi verelim. Bundestag uçak biletlerinden daha düşük vergi alınmasını onayladı. Dün akşam uçak biletlerinden alınan verginin düşürülmesine ilişkin yasa tasarısı hükümet partileri CDU, CSU ve SPD'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre vergi uçuş mesafesine bağlı olarak 2,5 ile 11 euro 50 sent arasında düşürülecek. Ayrıca hava yolları bu indirimi müşterilere yansıtmaya çağrıldı. Düzenlemenin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bundan önce parlamento Doğuş'a bağının 3 projesini onaylamıştı. Milletvekilleri Dresden'den Prag yönüne yeni bir hat inşasını, Sylt bağlantısının çift hatla genişletilmesini ve Ulm-Augsburg hattının modernizasyonunu kabul etti. Ayrıca polis sabıka kaydının gelecekte dijital olarak da sunulabilmesini öngören bir yasa da onaylandı. Ekonomik düzenlemelerde önemli kararlar alınırken şimdi gözler Almanya'da derinleşen konut krizine çevriliyor. Almanya'da konut yapımı son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Almanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2025 yılında tamamlanan yeni konut sayısı bir önceki yıla göre %18 azalarak 206 bine düştü. Böylece ülkede konut üretimi 2012'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Sektördeki gerileme üst üste ikinci yılda da devam ederken yüksek faiz oranları, artan inşaat fiyatları ve uzun bürokratik süreçler krizin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Konut projelerinin tamamlanma süresi de uzadı. Ortalama inşaat süresi 2020'de 20 ay iken geçen yıl tamamlanan projelerde bu süre 27 aya çıktı. Öte yandan yapı ruhsatlarında artış yaşansa da onay almış ancak henüz tamamlanmamış projelerin sayısı 760 bin seviyesinde kaldı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO bu yıl tamamlanan yeni konut sayısının 185 bine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Almanya'da önceki SPD Yeşiller FDP koalisyonu her yıl 100 bini sosyal konut olmak üzere toplam 400 bin yeni konut inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak mevcut tablo ülkedeki konut krizinin derinleşmeye devam ettiğini gösteriyor. Konut piyasasındaki daralma sürerken bu kez sosyal yardım sistemine yönelik kesinti tartışmaları gündemde. Almanya'da sosyal yardım kesintileri tartışması büyüyor. Hükümetin planladığı sosyal yardım kesintileri tartışma yaratıyor. Maliye Bakanı Klingbeil bütçedeki 20 milyar euroluk açığı kapatmak için ebeveyn parası ve kira yardımlarında kesinti yapılmasını savundu. Hükümet planına göre kira yardımında yaklaşık 1 milyar euro, ebeveyn parasında ise en az 350 milyon euro kesinti yapılması hedefleniyor. Bu kararların tüm bakanlıkların ortak mutabakatıyla alındığını belirten Klingbeil, Aile Bakanı Pirjen ve İnşaat Bakanı Frena Hubertz'in kesinti planlarından habersiz olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Planlanan kesintiler ise muhalefet ve sosyal politika uzmanları tarafından antisosyal ve adaletsiz olmakla eleştiriliyor. Aile Bakanı Priyan ise tasarruf hedeflerine ulaşmak için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Ancak ebeveyn parasının en az 12 ay boyunca devam etmesi gerektiğini vurguladı. Klingbeil Alman Sendikalar Birliği DGB Kongresi'nde Merz'in yuhalanmasını ve geçen yıl İşverenler Günü'nde Çalışma Bakanı Bärbel Bas'ın alaya alınmasını eleştirerek işverenler ve sendikaların toplumsal uzlaşı konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi. Sosyal politikalar tartışılırken şimdi Almanya'nın dış politika ve Türkiye ile ilişkilerine dair dikkat çeken bir açıklamaya bakıyoruz. Badeful Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi liderinin görevden alınmasından endişeli. Mahkeme Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin genel başkanını görevden aldı. Dışişleri Bakanı Badeful bu adımı Türkiye'nin AB üyelik hedefi açısından da sorumlu bulduğunu ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Badeful Türkiye'de en büyük muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının görevden alınmasını eleştirdi. Badeful bunun Türkiye'nin AB üyeliği hedefiyle çeliştiğini söyledi. Seyit Ulu siyasetçi İsveç'in Helsingborg kentinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Türk hükümeti Avrupa Birliği üyeliğine bağlılığını vurguluyor ve biz de bunu desteklemek istiyoruz. Ancak dün alınan karar bu taahhütle çelişiyor dedi. Radyo Wuppertal'ın haberine göre Ankara'daki bir mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden alınmasına hükmetti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre mahkeme Özel'in 2023'te seçildiği kurultayın mutlak hükümsüzlük gerekçesiyle geriye dönük olarak geçersiz sayılmasına karar verdi. Dava, delegelerin Özel lehine oy kullanmaları için rüşvet verilip verilmediği iddiası üzerine eski bir parti üyesi tarafından açılmıştı. Badeful bir kurultayın tamamen iptal edilmesi ve ana muhalefet liderinin görevden alınmasına ilişkin haberlerinin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Tüm demokrasilerde geçerli olan şudur. Siyasi rekabet siyasi zeminde yürütülür, hukuki yollarla değil dedi. Dış politikadaki bu gelişmenin ardından şimdi ülke içinde işçi hareketliliğini artıran grev haberlerine geçiyoruz. Perakende ve toptan ticarette süren toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi nedeniyle Verdi Sendikası Cuma günü Hessen genelinde yeniden uyarı grevi çağrısı yaptı. Sendika Rewe, Penny, Kaufland, Heath, IKEA, Douglas, Primark, H&M, Zara, Metro ve Rewe Logistik gibi işletmelerde çalışanları iş bırakmaya çağırdı. Mainz'da Saarland ve Rheinland-Pfalz'dan katılımcıların da yer alacağı büyük bir miting düzenlenecek. Kassel'de ise IKEA mağazası önünde 100 kişilik bir grev buluşması yapıldı. İşverenlerin sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu açıklayan Verdi, teklif ilk 6 ay sıfır zam ardından %2 artış öngördüğünü duyurdu. Verdi müzakerecisi Schäuble, bunun çalışanlar için reel gelir kaybı anlamına geldiğini vurguladı. Örnek olarak 28 saatlik bir yarı zamanlı çalışanın cebinde yalnızca 12 euro ek gelir kalacağını söyledi. İşverenler Hessen perakende sektöründe Kasım 2026'dan itibaren %2, Ağustos 2027'den itibaren ise %1,5 zam öneriyor. Hessen toptan ticaretindeki 120 bin çalışan için ise henüz hiçbir teklif sunulmadı. Sendika tüm ücret gruplarında aylık 250 euro zam, çıraklar için ise 150 euro artış talep ediyor. Ekonomik ve sosyal gerilimlerin ardından şimdi daha kültürel bir gelişmeye göz atıyoruz. Kassel'de semazen dönüşü sanatını öğrenmek ve birlikte uygulamak isteyenler için yeni bir dernek kuruluyor. Dernek hem başlangıç seviyesindeki katılımcılara hem de deneyimi olanlara açık olacak. Yeni oluşumun Sema geleneğini kültürel ve manevi yönleriyle tanıtmayı ve düzenli buluşmalarla ortak bir öğrenme topluluğu oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Dernek çatısı altında şu alanlarda eğitim ve ortak pratik yapılması planlanıyor. Semazen dönüşünün manevi anlamı, hareketlerin ve dönüş yönlerinin sembolizmi, nefes, odaklanma ve içsel dinginlik, dönüş tekniklerinin uygulanmalı çalışılması. Açıklamada amaçlarının hem düzenli pratik yapmak hem de açık destekleyici bir topluluk oluşturmak olduğu vurgulandı. Başvuru adresi ve buluşma yeri ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Görünen o ki Almanya'da hem ekonomik hem sosyal hem de toplumsal alanlarda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Alınan kararlar ve yaşanan tartışmalar önümüzdeki dönemde hem vatandaşın yaşamını hem de siyasi dengeleri hem de ben politikayla uğraşmıyorum birader diyenleri de doğrudan etkileyecek. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize neşeli bir hafta sonu dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

kalbime. Akıyorsa gözyaşım korumasın. Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildi kullarım çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutu yaşatan insanı aldım elime sazımı.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve hoşça kalın diyoruz.
1: Almanya'da uçak biletleri ucuzlayacak gibi. Sosyal yardım kesintileri tartışması büyüyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Mayıs Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da yaşayan milyonlarca insanı yakından ilgilendiren sevindirici bir gelişme var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Müjdeyi verelim. Bundestag uçak biletlerinden daha düşük vergi alınmasını onayladı. Dün akşam uçak biletlerinden alınan verginin düşürülmesine ilişkin yasa tasarısı hükümet partileri CDU-CSU ve SPD'nin oylarıyla kabul edildi. Buna göre vergi uçuş mesafesine bağlı olarak 2,5 ile 11 euro 50 cent arasında düşürülecek. Ayrıca hava yolları bu indirimi müşterilere yansıtmaya çağrıldı. Düzenlemenin Temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bundan önce parlamento Doğuş'a bağının 3 projesini onaylamıştı. Milletvekilleri Dresden'den Prag yönüne yeni bir hat inşasını, Sylt bağlantısının çift hatlı genişletilmesini ve Ulm-Augsburg hattının modernizasyonunu kabul etti. Ayrıca polis sabıka kaydının gelecekte dijital olarak da sunulabilmesini öngören bir yasa da onaylandı. Ekonomik düzenlemelerde önemli kararlar alınırken şimdi gözler Almanya'da derinleşen konut krizine çevriliyor. Almanya'da konut yapımı son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Almanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2025 yılında tamamlanan yeni konut sayısı bir önceki yıla göre %18 azalarak 206 bine düştü. Böylece ülkede konut üretimi 2012'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Sektördeki gerileme üst üste ikinci yılda da devam ederken yüksek faiz oranları, artan inşaat fiyatları ve uzun bürokratik süreçler krizin temel nedenleri arasında gösteriliyor. Konut projelerinin tamamlanma süresi de uzadı. Ortalama inşaat süresi 2020'de 20 ay iken geçen yıl tamamlanan projelerde bu süre 27 aya çıktı. Öte yandan yapı ruhsatlarında artış yaşansa da onay almış ancak henüz tamamlanmamış projelerin sayısı 760 bin seviyesinde kaldı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü İFO bu yıl tamamlanan yeni konut sayısının 185 bine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Almanya'da önceki SPD Yeşiller FDP koalisyonu her yıl 100 bini sosyal konut olmak üzere toplam 400 bin yeni konut inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak mevcut tablo ülkedeki konut krizinin derinleşmeye devam ettiğini gösteriyor. Konut piyasasındaki daralma sürerken bu kez sosyal yardım sistemine yönelik kesinti tartışmaları gündemde. Almanya'da sosyal yardım kesintileri tartışması büyüyor. Hükümetin planladığı sosyal yardım kesintileri tartışma yaratıyor. Maliye Bakanı Klingbeil bütçedeki 20 milyar euroluk açığı kapatmak için ebeveyn parası ve kira yardımlarında kesinti yapılmasını savundu. Hükümet planına göre kira yardımında yaklaşık 1 milyar euro, ebeveyn parasında ise en az 350 milyon euro kesinti yapılması hedefleniyor. Bu kararların tüm bakanlıkların ortak mutabakatıyla alındığını belirten Klingbeil, Aile Bakanı Pirjen ve İnşaat Bakanı Frena Hubertz'in kesinti planlarından habersiz olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Planlanan kesintiler ise muhalefet ve sosyal politika uzmanları tarafından antisosyal ve adaletsiz olmakla eleştiriliyor. Aile Bakanı Priyan ise tasarruf hedeflerine ulaşmak için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Ancak ebeveyn parasının en az 12 ay boyunca devam etmesi gerektiğini vurguladı. Klingbeil, Alman Sendikalar Birliği DGB Kongresi'nde Merz'in yuhalanmasını ve geçen yıl İşverenler Günü'nde Çalışma Bakanı Bärbel Bas'ın alaya alınmasını eleştirerek işverenler ve sendikaların toplumsal uzlaşı konusunda sorumluluk taşıdığını söyledi. Sosyal politikalar tartışılırken şimdi Almanya'nın dış politika ve Türkiye ile ilişkilerine dair dikkat çeken bir açıklamaya bakıyoruz. Badeful, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi liderinin görevden alınmasından endişeli. Mahkeme, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin genel başkanını görevden aldı. Dışişleri Bakanı Badeful bu adımı Türkiye'nin AB üyelik hedefi açısından da sorumlu bulduğunu ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Badeful, Türkiye'de en büyük muhalefet partisi Cumhuriyet Partisi'nin genel başkanının görevden alınmasını eleştirdi. Badeful, bunun Türkiye'nin AB üyeliği hedefiyle çeliştiğini söyledi. Seyit Ulu siyasetçi, İsveç'in Helsingborg kentinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Türk hükümeti Avrupa Birliği üyeliğine bağlılığını vurguluyor ve biz de bunu desteklemek istiyoruz. Ancak dün alınan karar bu taahhütle çelişiyor dedi. Radyo Wuppertal'ın haberine göre Ankara'daki bir mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden alınmasına hükmetti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre mahkeme Özel'in 2023'te seçildiği kurultayın mutlak hükümsüzlük gerekçesiyle geriye dönük olarak geçersiz sayılmasına karar verdi. Dava, delegelerin Özel lehine oy kullanmaları için rüşvet verilip verilmediği iddiası üzerine eski bir parti üyesi tarafından açılmıştı. Badeful, bir kurultayın tamamen iptal edilmesi ve ana muhalefet liderinin görevden alınmasına ilişkin haberlerinin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Tüm demokrasilerde geçerli olan şudur: siyasi rekabet siyasi zeminde yürütülür, hukuki yollarla değil, dedi. Dış politikadaki bu gelişmenin ardından şimdi ülke içinde işçi hareketliliğini artıran grev haberlerine geçiyoruz. Perakende ve toptan ticarette süren toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi nedeniyle Verdi Sendikası Cuma günü Hessen genelinde yeniden uyarı grevi çağrısı yaptı. Sendika Rewe, Penny, Kaufland, Heath, IKEA, Douglas, Primark, H&M, Zara, Metro ve Rewe Logistik gibi işletmelerde çalışanları iş bırakmaya çağırdı. Mainz'da Saarland ve Rheinland-Pfalz'dan katılımcıların da yer alacağı büyük bir miting düzenlenecek. Kassel'de ise IKEA mağazası önünde 100 kişilik bir grev buluşması yapıldı. İşverenlerin sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu açıklayan Verdi, teklif ilk 6 ay sıfır zam ardından %2 artış öngördüğünü duyurdu. Verdi müzakerecisi Schäuble, bunun çalışanlar için reel gelir kaybı anlamına geldiğini vurguladı. Örnek olarak 28 saatlik bir yarı zamanlı çalışanın cebinde yalnızca 12 euro ek gelir kalacağını söyledi. İşverenler Hessen perakende sektöründe Kasım 2026'dan itibaren %2, Ağustos 2027'den itibaren ise %1,5 zam öneriyor. Hessen toptan ticaretindeki 120 bin çalışan için ise henüz hiçbir teklif sunulmadı. Sendika tüm ücret gruplarında aylık 250 euro zam, çıraklar için ise 150 euro artış talep ediyor. Ekonomik ve sosyal gerilimlerin ardından şimdi daha kültürel bir gelişmeye göz atıyoruz. Kassel'de semazen dönüşü sanatını öğrenmek ve birlikte uygulamak isteyenler için yeni bir dernek kuruluyor. Dernek hem başlangıç seviyesindeki katılımcılara hem de deneyimi olanlara açık olacak. Yeni oluşumun Sema geleneğini kültürel ve manevi yönleriyle tanıtmayı ve düzenli buluşmalarla ortak bir öğrenme topluluğu oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Dernek çatısı altında şu alanlarda eğitim ve ortak pratik yapılması planlanıyor. Semazen dönüşünün manevi anlamı, hareketlerin ve dönüş yönlerinin sembolizmi, nefes, odaklanma ve içsel dinginlik, dönüş tekniklerinin uygulanmalı çalışılması. Açıklamada amaçlarının hem düzenli pratik yapmak hem de açık destekleyici bir topluluk oluşturmak olduğu vurgulandı. Başvuru adresi ve buluşma yeri ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Görünen o ki Almanya'da hem ekonomik hem sosyal hem de toplumsal alanlarda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Alınan kararlar ve yaşanan tartışmalar önümüzdeki dönemde hem vatandaşın yaşamını hem de siyasi dengeleri hem de ben politikayla uğraşmıyorum birader diyenleri de doğrudan etkileyecek. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize neşeli bir hafta sonu dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.